elini ayağa kapatıyor. Çekilerini açıklayacak. Çekilerini açıklayacak.